0: Yani kendisi tüy sevmişim.
1: Transit 217.
0: Range 19070. Thank you, morning.
1: Good morning.